Bir kişi dostiga: "Bugun birga ovqatlanmaymizmi?" "Nega? Bugun sensiz ovqatlana olmaydiganga o'xshamanman." "Har kuni o'zing ovqatlanarding-ku. Bilasanmi, bugun pulim yo'q-da."

0: Markaz Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Ulbat şerborku bir piyola. Ya bizlerge bulsa yok. Altın ne miydi?
3: Esizle çıkıp kaldı.
2: Mas bulbul yok. Mayın cillerini silekin keler. O yoğunu uzatkenin içi yutasan bir gam. Seni boşkalarge bilmez man hiç am.
3: Hadi.
2: Man çatçı oyuncağım ayıksam.
4: Hormeli hormeli bollar ya. Ülpatla yakşınız mı?
2: Kilik kilik.
4: Aa bu can zoru var. Baz mı canım şiddetler?
5: Kuy. Sen soğukluğun için.
2: Soğukluğun için.
4: Ya kim uruvarıptı?
2: O şey içken uruvarıptı de.
4: İçmekenem içkenem uruvarıptı mı?
2: İkenesem uruvarıptı. İçken olur uruvarıptı demek. İçesem mi içmeysem bari uylesen de.
4: Ha?
2: Ki?
4: Hey Rahman. Vino iç, arak iç. Ya ben yine karab içi deyişedi. Maslik bu paslik. Manzlana aşka yetişe gülün. Maylı. Ertele bu otiler.
2: Tahta. Ulpa. Pas dedin bizi.
5: İçemizi.
2: Pas dedin mi?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Yine ben cüde köp gaplarda gapirişim mümkün. Alkagalizm akıbatı da bundan yarım yıl aldın. Bizi şehrimizde kuşurhandan bitti. Alkaç kaçıp getirdim. Yap yalangaç kaçıp getirdim. Anasından kandı doğulgen bu soğuşan dağça kaçıp getirdim. Daşı bittikten azsa kemice kaçıp getirdim. Doğru katta yoldu. Kesi ortup restoranını bu pitike kirip arıptı. Yap yalangaç kadın. Huldu üstü üstü başları bu adam da bu pitike kadar 100 gram arağından kuyduptu. Bu pitike halegini görüp yok buraya işkilip tinçlik olsun da. Tülpaklıyla bakardım. Kuyu verse kolu görüp. Yana kuy, yana ozgina kuy. Ustormatda kuy berilibdi, bu pichiyam baqa olib qopdi haligini tomosha qil. Yopira. Desa bu aytarmishki, xuddi ustida suvachlari bor odamda. Nima, yalang'och odamni ko'rmaganmisan debdi. Desa bu pichi aytarmishki, yalang'och odamni ko'p ko'rganman-ku, pulni qatiy zavob beradi, shunga hayron bo'lib turibman. O'rtoqlar, mana har xil yigitlar bor. Yigitlarda modaga qiziqqanlari bor, modaga qiziqmaydiganlari bor. 35-30 ga kirmasdan qomat soqol qo'yib, boshni sochini ustaramidan oldirib, pasha qo'nsa sirg'anib ketadi. Kichkina salladan o'rab, o'ra chopan kiyib, maxs ko'vish bilan eskicha yigitlarimiz bor. Undan mindoroq qora shim kiyib, mindoroq tupli kiyib, yaktayni kiyib, ustidan qiyiqni bog'lab, sochni mashina bilan oldirib yurgan yigitlar bor. Endi mindoroqlari bor, krimplini va shim kiyib, oq tupli kiyib, oq yoqa ko'ylaklardan kiyib, orasidan dastro'molchani qo'yib yuradigan yigitlar bor. Endi modniylashib ketyaptimi? Qarang, endi modni yigitlarimiz bor. Jinsli shim kiyib, u jinsli shimni ham yangi olgandan keyin 3 oy o'tkazib turib, g'ishmidan yuvib, ikki joyini tilib, yamoqchisi 700 so'mlik bo'lsa 1000 so'm bo'lib ketar ekan. O'shanaqa shimlardan kiyib, kalotkalardan kiyib, bo'yniga anaqa zanjirda bir narsalarni osib, sochlarni orqasi o'sib, o'rtasidan parq ochilib, quloqlarni bekitib tushadi, mo'ylovlar qo'yiladi, shunday qilib mana shunday qo'yib qo'yiladi mo'ylovlarni endi. Ja ultra modni. Endi ultra hipovi yigitlar bor, hipachlar. Bular boshqacha bular. Vilvetovi shim kiyib, krasovka kiyib, yaponskiy ko'ylagi 77 joyda pagoni bo'ladi. Mo'ylovlarda boshqacha bo'ladi. Bunda tushib turib, mana bunday qilib jag'di tagidan olib tushib, ko'kragida juniga ulab davom ettirishadi. Qoshli orqalari o'sib, sochli orqalari o'sib, quloqlarni bekitib, orqasi o'sib, kurakkacha tushadi. Bunnini ustida shvedskimi, norvegskimi achki, og'zida gruzinskiy shivachka. Ular o'zbek tilida ham gapirmaydi, rus tilida ham gapirmaydi. Jargon bilan gaplashadi bir-biri bilan. Tushunib bo'lmaydi. Как ты, макака? Ну как, мой фуфликент гоня? Таксистенкага шунақа турқу, шунақа бір хилда тотта хипач келіп, битта таксини бошми ё банкми сўраб мундоқ деяпти. Ну чё, чувак, карета с мотором свободна? Деса, таксист мунақаларды кўрган, кўрмаган мундоқ қараб, ха, свободна? А ну-ка падай, чуваки, дуди гуп-гуп-гуп-гуп ўтиришди, йўлда кетяпти, оёқларини чалиштириб, сигаретларни чекиб кетишяпти. Таксистлар ҳам жа общественный одамлар бўлади. Ким чиқса ўшанга мослаб гап топади обязательно. Кампирлар чиқса, кампирлар билан вайсашиб кетаверади. Ҳалгиларга мослаб гапирмоқчи бўлиб, орқасига мундай қараб йўлда кетяп туриб, "Ха, чувейлар, куда вас плюнуть, дурмуштар?"
1: Hangoma ustalari.

0: radiosida
1: Kuldirgich.
2: Bemor vrach huzurida.
3: Doktor, mana bu yerim shunaqa og'riyapti.
4: Yo'g'e,
3: qani, yechinchi tekshiramiz. Ye, nima siz mani gapimga ishonmayapsizmi?

0: geç. Sanitar sodmanım.
1: İşte lan.
0: Alo, 5. paladadaki boru. Masin mor kabarta şeyle.
1: Hop baladı.
0: Palaket.
2: Doktor.
0: Ha?
2: Hacet hanıya akırın.
0: Gavraç murka dedi mi? Murka. Biz olta bulmayın.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ey Xudoyim, şu vastakim giyim insof bergin de.
4: İyi. Az o da. Ne dedi? Vastakim giyim insof. Menga qara. Menga insof tilayapsanmi? Nolichi, senga bersin Xudoyim insof, xo'pmi? Menga sekin-sekin beraveradi.
2: Ey vastaki, ko'p gapirmasin, choy iziching.
4: Ey ozoda. Nima qilsa?
2: Turman.
4: Ko'rvonman turganingni, lekin qaldirg'och deydi, nima bor?
2: Poylavonman.
4: Kimni? Nimani poylayapsan?
2: Vastaki, man hozir gazetada o'qidim. Agar qaldirg'och kelib siz boshingizga qo'nsa, siz boyib ketasiz deb yozilgan.
4: Stop, to'xta. Qaldirg'och kelib qo'nsami yoki
2: nima?

0: Podcast Radyosu'da. Pıldırgıç.
1: İki dost köçede çuraşıp olupdı. Aylanıp aylanıp ki bir maza kılıp bir gün bir güve horlukla edip barga kırışıptı. Barga kırışsa birinci çergiden sorabdı. Sen ne içesen?
2: Ağayın, manda pul yok. Sen ne mi büyürsen uşanı şuraman.

0: радиосу да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Burası mı baplaptı mı? Uğuşat yanını karar.
2: Kattı mı uğuşaptı lekin?
3: Yomak bülttü.
2: Olaylı lekin koyul. Sanatini koyul. Şu mulakangi mahorat koyulma gelmemde bu resmini kurup bana apetitlerim uçurup getirdi.
3: Talantı karı talantı.
2: Şu ne kadar iştahım uçurup getirdi. Yiyorum geldi yok.
3: Bunu yap koyuyum ki vakti de.
4: Düşünmadım. Adam mı? Kuyoşki karadan apetitli açılarken mi?
2: Kuyoş mıydı o?
4: Ha kuyoş. Anne bana böyle geldin.
2: Bize korulgan tuhumu da öyle yapbiz.
4: İyi.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bırkın afandı şimdi bozorga kilip işeydi boyla. İç kere kırk gitip kaytıp çıksa işek yokmuş. Ne makalarını bulmazsan. Ey kalayık. Eğer kimde kim şu işeydi joyge kitirip koymasa attan kıyken işte kıp getemem. Dese bozordan bitese. Ake bu narsala eski kop gitken. Dese ne makalarını bulmazsa afandiyem. Mutlu karası bir çetti işek durganımış. Uş işeydi şartta mini olup tapırlap kiti olursa işeydi igası oldu da yukarıcı tohta depti. Ana tinchlik mi? Desin, kaç. Nima qoch? A bu eşek maniki-ku. Desin, bu yo'ldan qoch bu mani eşekim. Voy, aka qanaqa qilibsizki bo'ladi? Bu eşek maniki-ku desin, qoch bu mani eşekim. Desin, haligi eşek degasam to'xtang, gap bo'lishi mumkin emas. Agar shu eşek sizniki bo'lsa, sizga bitta savol. Sizni eşagingiz erkakmidi yo ayolmidi? Desin, haligi afandiyam nima deyishni bilmasdan, mani eşagim erkak edi. Desin, a bu eşek ayolim. Desin, afandiyam unga qarab, ayol? Ha, mani eşagim unchalik ham erkak emasdi dedi.
3: Hangoma ustalari.
2: O'zi ayollar haqida qancha gapirsa kam, haligi bejiz aytmagan erkak loydan yaralgan, ayol egovdan yaralganlar ham borki, qori qirovdan juftingni rizqini qiymagin aslo, sendan ko'rmaganni kutar birovdan. Uydan chiqdingmi yo'lga qaraydi, qoshiga usma qo'yib sochin taraydi, xunikman deb o'ksinma oshnam, ayol zoti borki qo'lga qaraydi. Ayol o'rgatma, o'zi biladi foydami ziyonmi, bilib qiladi. Xohlasa erini shahan shoh aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Bir jinni urishda ta-ta-ta-ta-ta urishyursa avtomatini o'q tugab qolibdi. Yugurib borib haligi akaga o'q bering, o'qim tugab qoldi desa, ne qarasa jinni o'xshatmas deb. Og'zingda daga-daga-daga yuraversang bo'ladi, hech kim bilmaydi deb. To'g'ri aytasiz deb avtomat qo'lida jang maydonida yurgan. Daga-daga yurganimish. Yursa tur ustamda tank kepti. Tank ham tur to'g'irlab haligi jinniga qarab shunday to'g'irlab, jinni ham oldiga qahramonlar yugurib chiqib deb tursa tank tipa shunday ochildi-yu. Tipasidan haligi tankchi ham shunday chiqib, tankchi ham o'qitib kelgan ekan. U ham unga qarab kiputish, kiputish, kiputish demiş.